Bajarya famiya. Ku aw ne ser parava çemi Asya ile Paris gaha hama ya Suriye de keve. U aw yek ju bajarin heri mezin en ser demin ku Hilam sti u Romani lush hilata navin de hesbandi. U ev netani bajara ki arkeolojika. Le sambola Romata memaria u plan saziya bajera jihatiye. U le ferko hurgule yandi ruki u shuna wariyen veji be kurmanji ku hene. Navu u avu balin ve. Dana sinko, jihela slojiyan ko de, u yakşi farmandariyen ko, sengi darya mahesin u da misrani ra devleta slojika. Ko avşit salasi sıdı.

Sazaya giştiya ve gustiner yan be hafkariya aliyen heri mire despe amada kırna xabatin tekniki kiriye işbunu jakırna pra meydane yaruj hilatı deri zore u avga avaji de çerçuvaya planin ku ava kırnen nudayate de avetina be almancaki behes kırna kabın saziye u baştır kırna torar yancaya le pariz kahit. Destaya giştiya Balfarvaniya Sivla Suriye giştina xata ko Türkiye ko Jistanbule u Qatari ko Jidavriya ko be Balafarga hanav netaviya Şame ve ko Jare kadinji de spekirna u giştina yekami ko sibaha iro giştina ke Balfarga he.

Kavalan Çerçova'ya, projeye, Kojehir'e, Vazaret Aravşin'e, Ruade, Ureve, Beriye, Karsadan ve Behefkari'ye, Parizgah'a, Herebi Hatubu, Despekir'e, Leheri, Mayı, Çiyayı, Semane, Ubakure, Kuvazlaze, Ulugun, Cavari, Helebi'ye, Bakure, Berdavam Dikin, Hatta Roja Peşşemi, Kosi, İnsane, Leher, Duheri, Meji, 10,045 metreyan kose cami kavalen hatiye rakirin o projeye jiko beşekaj ko plana metaviye ya vazara taraf şener vate jibura kirina kavalen lezgir kirina o başbuna bevehkeran işte jihbuna jibu hereme van çerçova ya becih kirina birna maya bencu nehde ko be arman jibun nuja kirina bin saziye le hereme Uyran bu yara kırına kahvalan kavaka yekeme o mingihine diriyako başbune de ujinge hakako o litrej bu khelke peydadike ureyle berku nuja kırına bin safiya bingihin vedike.

got mera sarhade zozana zozani sarani tenay gerdane eli fenani gerdane kaza e poze peçuke fenani nükredi keva ele veteni ke fenani kağıt edese katıbay Tilipe çi fenani hemra kalama eti serbi keve seven gesere memkane sonra spine minane fincane peyfurine Mina seve jese ve halatine çen sale kabı gice sere penanı daray Tırra ve kol ezere urbu kıta peş yaşare ve hamay Surete telya mı kalışine hine bu nesru sermay Sed yek sal emrin be çenti

bajar ya famiya. Ku aw nesser parava çemi Asya ile Paris gaha hamaya Suriye de keve. U aw yek ju bajarin heri mezin en ser demin ku Hilamsti u Romani lüşilata navin de hespandil. U ev netini bajareki arkeolojike. Le sambola Romata memariya u plan saziya bajera jihatiye. U li ferko hırguleyen diru ki uşuna variyen veji be kurmanji kohene. Navu u avu balinwe. Danasin ko jihela slojiyan ko de u yakşi fermandariyen ko sengi darya mahesin u da mısrani la devleta slojika ko avşit salası sıdveri zayne de hatiye ava kirin. U nav jibir hizkinawi yaşbu ko jinawi ya parisiya ko denas kirin. U apar famiya navi afamiya lekiriya beriyawi ya bin navin wuki farmak yanji apela daha ta naskirin u jihili ser ko greki ko le ser dışta el garib ko çemi asyayı dinere hatiye ava kirin ko av yek jikirubu kelle haka khuza yunavin de kaçan dinya devlemet u girin gadiru ki u leşkeri pek takta şerika famiya navanda sereke ya leşkeri ya ko solucuk yan bu u lewer tavala girti jibu ko pensit filiyen şer. O be hasar

odajanu čajanku giringe iro le serpiş keftime ke di sektorare ve beya herre mujinge hedene. Ku armanca ve parasına mafin velatiyanu gıdavi gırna bari tomar gırna ka xezi u da neyin balavu.

esas bunu be bavar yek bilind organize bike. Kudu bora kerna kem bike ev yek deji bu valatiyan he santir ve kubeyi zahmetin revitiyan dinav vera veşan da danustandinin milkiye bides bixin.

Bersivan işte cihan ber biçav bu, gelek kesan razi buna xajı devriye yan anin zaman. U tek ezgirin ku he buna devriye yan her havaldanek, jibu çekirna, an bin pekirna mafindin, gemdike. Evgeç de hemen demide bezcari rek xistina trafik vasayet yan dibin. U karabalıha ku bazarda demin lütkeyi de bire rublu diminin sivik dikin.

Dayan Uca Yanku Gilinge İroli Serpiş Kertime Gedi Saktorare ve Belya Herimi Ujinge Hidene Ku Armanca ve Parasına Mafin Valatiyanı Vıdavi Gırna Bari Tomar Gırna Kahazi Udane Yen Balavuyi.

Saza ya giştiya ve gostiner yan be hefkariya aliyen heri mire des bu amada kırna xabatin tekniki kiriye işbunu jakırna pra meydane yaruj hilatı deri zore u avgavaji de çerçuvaya planin kuava kırnen nudayati de avetina be armancaki behes kırna kabın saziye u baştır kırna atora riyanca ile pariz gahit. دسته یا گشتی یا بالفربانی هستی ولا سوریه گشتی نا خطا کو ترکیه کو جستانبوله و قطره کو جده و ریا کو به بالفرگه

bajarıya famiya. Ku aw ne ser para va chemi Asya ile Paris gaha hama ya Suriye de keve. U aw yek ji bajarin heri mezin en ser demey ku Helamsti u Romani Rushilata navin de hespandil. U ev netini bajareki arkeolojike. Le sambola Romata memariya u plan saziya bajera jihatiye. U le ferko hırgule yendiru ki uşuna variyen veji be kurmanji ku hene. Navu u avu balin ve. Danasin ku jihela slujiyan ku de u yakşi fermandariyen ku sengidariya mahisin u da mısrani ra devleta slujiga. Ku avşit salası sıdveri zayne de hatiye ava kirin. U nav, jber hizkirna ve yaşbu ku jinawe ya parisiya ku de nas kirin. U apa fapmiya. Navi afamiya lekiriya beriyawi ya bin navin wuki. Farmak, yanji apela daha ta naskiri. U jihili ser ku gireki, ku le ser dışta el garib ku çemi Asya'yı dinleyra hatiya ava kiri. Ku avi yek jikiri bu. Kelle haka khuza yu navin de kaçan dinleyya devlemet. U giringya diru ki u leşkiri. Paytaxta şerika famiya navanda sereke ya leşkeri ya ku solucuk yan bu. O lewer tavala girti. Jibu ku pensit filiyen şer. O behe hesaran hespan ku hebun. O serdemi Rumani u Bizanti. O pişti helveşina kul soluk yan. A famiya bu bajareki mezir e Rumi. O kojinu fursa ve giyişte nivi milyon paşa de serdemi de. Ko de serdema Bizansi de. Bu navındaka giring ako mesehiyan ya diriyan ko herem ayıdık şan. Şuna varin heri giring. Dışçı ko afamiya teybet idika memoria veya mesin. Eko hatta iru bişeka jimaya. Ko lan Estonya ko cedu kuma. O vakit kodre jetrin ko kolana sonya ko jihane kevriti hesmandi. Kodre jahiyo ve jinizi. 1005 metre ya. Estonin ve yenmezin jibi serkin ko kotoni hatiye hamlandi. O henek şu anji. Khodiye nakşin helali u sirkaliye. O nako de bajari minako tedmuri anji ko Cervaşa'da dedayın bitin.

Kavalan Çeçova ya projeye koje hera wazara tara uşine ruade u reve beriya karsadan ve behefkariya parizgaha herebe hatu bu despek giren lehere mayı uçiyaye samane u bakure ku ezlaze u lugunzavari helebe ya bakure berdavam dikin hata roja peşşeme ku si insane leher du heremeji 10,045 metreyan ku sejame kavalan hatiyara kirin u projeye jiku.

Bisaya ve hefkariya ve Türk Saltıra ve Zaratere ile berre ve beryek nujan a teknolojiye verdike. Da kumafan ve parizan prosedörün plastir bige.

ne o baş çırkına da bir gına aveti. Şanda yekuş endamen parlamento yo belpersin herimi pek dahat ve kateyin serekeyin ben davetin avde deriyin kontrol ev kanala avdani kontrol kirin u gıhdan rafakana ende ziyareyin çavdiyel derbari dijuariyin kudu xabitandına ben davede namazede dema hişkı siyaliye anbarana grande rubru diminin.

Kavala Çerçova'ya projeye Kojehera Vazirat Aravşin Erwadi Uri ve Beriya Karsadan ve Behefkariya Parizgaha Herebi Hatubu Despek Giren Leheri Mayı Çiyayı Samani Ubakure Kuvazlaze Ulugun Zavari Helebi Abakure Berdavam Dikin Hatta Roja Peşşemi Kusi İnsani Leher Duheri Meji 10,045 metreyan kose cami kavalen hatiye rakirin o projeye jiko beşekaj ko plana metaviye ya vazarat arafşin arvati jibura kirina kavalen lezgir kirina o başbuna bevekera nişte jihbuna jibu hereme wan çerçovaya becih kirina birnamaya bencu nehde ko be arman jibun nuja kirina bin saziye li hereme ویران بو یارا کرنا کاوالن گا وکای کما او مینگه هینادریا کو واشونه دا او جینگه هکا کو او لتراج بو خلک پیدا دکا اورین بر کو نوجا کرنا بن صافیا بینگه هین وادکا

Sazaya giştiya ve gösteriyan be hefkariya aliyen heri mire despla amada kırna xabatin tekniki kiriye işbunu jakırna pra meydane yarujelate derzore u avkavaji de çerçuvaya planin ku avakırne nudayate de avetina be armancaki behes kırna kabın saziye u baştır kırna atorariyan jeyle Paris kahit.

gıhdarın heja, gıhdarın radyo delal. Unnaha li bernameya, Türkiye ve Suriye'den avvera beri unnaha de gıhdarı libin. Bümere bin.

Festivala Gudu 18 Nisan'ı da destekir ve hatta 24'e berdevam dikesi ve latinci 4 aliyen cihane 5 sardı bin ev bu yerek çandı hüneri yaku cihirengi amiratiya mruvahiye biraz dike.

Suriye ji hilaşanda yeke fermiya 13 zarokan ve temsil kirin devin çavdiriyare ve beriya çanda zarokan ava zarata çandı ya Suriye'de. Şanda performansın beyan pa peşkirjike, kuji mirata rastin a Suriye ilham girtine. Dınavuan da güvendin geliri hene kuçirukin baran u Yasmini ve de bejin, ustranin kevne şupi kuca uhara Şam u Halebeji, jinifşek gibu nifşek idin hildigirin.

İrulever Ankara zarugen Suriye'de gel havalen xayin je her par zemine zamanaki yakana ya huner u bedaviye de afirine. U av huner sere navi her heyi ya hefti cene dimine.

Kerim ya, o eskevta salah edin. Kolin avında takıya uvakiko nişanına kadiyar denaz kire. O jiyana gelili o jivakili takharık nedin. Meydana koşumdan ya dile takıya lidare. O navında sivikeye kuvak hüstüne upasarana. O piringi ya kuşini yüknedinci be cemil ya oku meyvan tavar ya hajin avdaren. O tak malvetin şame yinkevi. O malvata kırdacı kudik yine hav. Kuveye ki tekni bir açandı o kupi hem bayadı harini o zaman o dağbaşı o kudun yerine ava giriye. O bazar. Gelek bazarın geliri yen zinti dede hene. Ko hemu havcıdari rünçtü bananda budi ki. Uya herin avdarcı ko suka ini. Ko suka ini ya kujinizi ki takhaya. Bu bence jirükledi Ali Oliva. İro, vaki takhı kapır ko karba ala khiya dedi ki. İzber ko nizi kana vanda başıra. Utak, da baştı be. Serde evrin ko bire ko pekji u af havyan ujan. O devrin nafamiya ko yilli sirçiyayı vaki devra valin ya oku eslandi. O nişa ko ta xarık nedi. Ne tene ko heri makan işte cihbune ya. Au sambula heva janiye ko diru kayal şamaya. Öyle vel ko dedi kari behin ya ko behna diru ka eyyubiyan. O zindiciye jiyane rojiyan ya ya şame behefre behistini biki. Evet, em geçtim da bir halek ama ya iro, ki ajuliyana bora bu, bir yaratıyo delal. O merebin heya halek kadın o beşa duyemi, li sertaha rüknidin li paytaxta şame. İşberko, ve li sertaha rüknidin beşa yekemin ko bedavi kir iro. Ib merebin heya beşa duyemi li servetaxi. O hundi kefu haşiyede biminin.